iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 31, İzmir 36, Bursa 33, Antalya 34, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.
3: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
4: Citroen'iniz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Citroen Can yetkili servisine getirin,

rabatından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Citroen Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Citroen Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerifali'de.

0: Reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
3: DTS uğraşır.
2: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
3: DTS ile ödenir.
2: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
3: DTS kovalar.
2: Güzel de ne bu ya DTS?
3: Dinleyelim.
4: DTS yani doğrudan tahsil.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 33, İzmir ve Bursa 36, Antalya 37, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Avcılar, İncirli Zeytinburnu, Çağlayan Zincirli Kuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Haliç, Merter, Şirin Evler etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey, Ok Meydanı, Seyran Tepe'de yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ataşehir'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça yoğun. Kartal Ataşehir'de çift yönlü oldukça etkili. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
2: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
5: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi...

silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 33, İzmir ve Bursa 36, Antalya 37, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü, Haramidere, Cevizli Bağ, Topkapı, Ok Meydanı, Zincirlikuyu, Aksiyon, Mecidiyeköy, Haliç, Merter, Yenibosna yoğun seyrediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir, Altınşehir, Kağıthane, Seyrantepe'de yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Üsküdar, Temde, Ümraniye, Kavacık seyir hızı düşük seyrediyor. Kartal, Ataşehir'de yine çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşpos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ve gir çekilişe katıl.
1: Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.

B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç.

0: FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 33, İzmir ve Bursa 36, Antalya 37, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü, Haramidere, Cevizli Bağ, Topkapı, Ok Meydanı, Zincirli Kuyu, Aksiyonlu, Mecidiyeköy, Haliç, Merter, Yenibosna yoğun seyrediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir, Altınşehir, Kağıthane, Seyrantepe'de yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Üsküdar, Temde, Ümraniye, Kavacık seyir hızı düşük seyrediyor. Kartal Ataşehir'de yine çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoba
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: vakıf.com.tr'de vakıf katılım.
1: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi Omoda CQ7.

0: ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimdeyse kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 33, İzmir ve Bursa 36, Antalya 37, Diyarbakır 38 derece olacak.

0: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Reklamlar.

Ultraforce motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultraforce. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

iş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 33, İzmir ve Bursa 36, Antalya 37, Diyarbakır 38 derece olacak.

0: kabullendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz. 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Dünya Kupası özel programından herkese selamlar, sevgiler. Ben Yalçın, sevgili Eray ve Onur'la birlikte bugün üçümüz yine Dünya Kupası'nı birazcık olsun konuşmaya çalışacağız. Arkadaşlar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Merhaba, hoş bulduk.
1: Şimdi ne diyoruz? Almanya'sız, Hollanda'sız bir Dünya Kupası mı izleyeceğiz?
2: Vallahi az kalsın Brezilya'sız da oluyordu.
1: Değil mi?
2: Yani.
1: O da oluyordu neredeyse. Neler söyleyeceksin şimdi? Eray, sana hemen topu atayım. Dün akşamki maçlar.
3: Şimdi 4 tane maç oynandı dün ve 3 evet. tanesi uzatma golleriyle
1: penaltılarla
3: sonuç buldu ve penaltılara gitti. Sadece Paraguay ve Almanya maçı 1-1 eşitlikte
1: sona ermişti.
3: Paraguay bir sürpriz yaptı tabii ki. Bizi neşelendirdi diyelim.
1: Değil mi? Çünkü Paraguaylıyız artık.
2: Ama şöyle düşün, yani Paraguay yerine biz olsaydık Almanya'ya, bence bu Almanya'yı biz yenebilirdik çok rahat. Yani penaltıları bile kalmayabilirdi yani.
3: Olabilir.
1: Kesinlikle. Evet. Yani bir de aslında Japonya'da azıcık bir sürpriz yapacaktı neredeyse ama o da son dakika golüyle.
2: Ya o çok az kalmıştı. Bence var ya çok heyecanlı, çok güzel maçtı
1: çok
2: bu
1: iyiydi,
2: arada.
1: Çok
2: ben
1: iyiydi.
2: Japonya'nın maçlarını turnuva boyunca çok beğendim. Hani kendilerine hakikaten teşekkür etmek lazım. Çünkü çoğu maç sıkıcı geçiyor. Ama Japonya maçları her zaman böyle bir heyecan, böyle bir sempatik, geçen programda da söylemiştim zaten hani evet. Japonya çok iyi diye. Az kalsın Brezilya gidiyordu yani.
1: Gidiyordu. Hollanda Fas'ta da Hollanda'yı eledi Fas.
2: Evet. Ama Fas çok iyi ya.
1: Fas çok iyi. Ama dünkü programda da söylemiştik biraz. Sürpriz sonuçlar olabilir demiştik.
2: Evet.
1: Ki oldu aslında.
2: Evet.
1: Hani beklenenin de üstünde bir sürpriz diyebiliriz.
3: Evet, Hollanda grup aşamasını çok iyi geçirmişti aslında.
1: Harikulade. Peki Onur, sende istatistikler var biraz.
2: Ya şeye baktım. Hangi kulüplerin futbolcuları daha çok gol atmış diye baktım.
1: Aa, iyi.
2: Aynen, bu da yani biraz da kulüplere de girelim.
1: Evet.
2: En çok gol atan kulüp, yani futbolcusu Real Madrid'den. 11 gol atmış Real Madrid futbolcuları. Tabii burada aa. Arda Güler de var.
1: Var, evet.
2: Attığı golle. Paris Saint-Germain ikinci sırada 9 golle.
1: Hı hı.
2: Ve ondan sonra enteresan takımlar geliyor. İşte Crystal Palace 7 gol, Sunderland 7 gol ve Inter Miami 6 gol. Inter Miami biliyorsun Messi'nin takımı.
1: Messi'nin takımı
2: zaten,
1: evet.
2: Tek başına zaten.
1: Kesinlikle takımı omuzlamış.
2: Kaç gol atacak Messi, ona göre belki Inter Miami daha yukarılarda olabilir. İşte Arsenal 5 gol, Bayern Münih 5 gol, Newcastle 5 gol ve Manchester United 5 gol.
1: Peki şimdi bir de şöyle bir şey var. Bu Dünya Kupası'nda maç başlamadan önce iki takımın da bayraklarıyla alakalı seremoniler yapılıyor ya.
2: Evet.
1: Yerlerde yuvarlak falan.
2: Evet.
1: Fakat burada Türkiye'de ve özellikle üzerinde kutsal yazılar veya dini ibareler bulunan bayraklar yere serilmemiş arkadaşlar.
2: Aa, Allah Allah.
1: Bunu vallahi Türkiye var. Bunun yanı sıra Suudi Arabistan, Irak bayrakları tamamıyla FIFA çalışanları tarafından havada tutulmuş.
2: Bizde bir ibare yok ama bizim bizde bayrağımız bir ibare zaten var. Çok kutsal.
1: Kesinlikle hani yere düşmez.
2: Kan kırmızısı o yüzden
1: kesinlikle
2: zaten öyle olmuş.
1: O da Türkiye bayrağı da ve diğer o Müslüman ülkelerin bayrakları da elde havada tutulmuş.
2: Aslında bütün bayrakların her zaman havada tutulması
1: bence
2: lazım
1: de,
2: bence.
1: Hepsi,
2: yani yere sermek.
1: Evet.
2: Yere sermek çok iyi bir şey değil yani.
1: Bence de. Peki bu akşamki maçlara bakacak olursak Eray, hangi maçlar var? Neler söyleyeceksin?
3: Bu akşam fil dişi Salih ve Norveç var.
1: Var mı orada bir sürpriz sizce?
2: Yani Norveç'te Haaland'ın ne yapacağı, Haaland'ın ne yapacağı çok önemli.
3: Kesinlikle.
2: Kadrosu da çok iyi Norveç'in. Bakalım, heyecanlı
3: bakalım
2: bir maç olabilir.
3: Bugün bir kürek çekişi izleyecek miyiz?
1: İzleyecek miyiz? Bu akşam hep beraber göreceğiz. O zaman yarınki Dünya Kupası özel programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın.
0: İstanbul FM'de Dünya Kupası. İstanbul FM.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
4: DTS uğraşır.
3: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
4: DTS ile ödenir.
3: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
4: DTS kovalar.
3: Güzel de ne bu ya DTS?
4: Dinleyelim.
5: DTS yani doğrudan...

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 33, İzmir ve Bursa 36, Antalya 37, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Sil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıca

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 33, İzmir ve Bursa 36, Antalya 37, Diyarbakır 38 derece olacak.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net, her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

Hayır, neye üzülüyorum biliyor musunuz? Ulusal tatili biz kaçırdık belki de, ona üzülüyorum. Aa, ulusal tatil de nedir? O nereden çıktı diyenler olacaktır şimdi. Bir dakika, şöyle söyleyelim, biraz açıklamalı olsun tabii ki bu. Hani Dünya Kupası devam ediyor ya, biz olmasak da Dünya Kupası devam edecek tabii ki. Bizler de işte Dünya Kupası özel programını gerçekleştiriyoruz. Aynı anda 4 radyoda giriyor o özel program, bilginiz olsun. Şimdi dün akşam bir Almanya-Paraguay maçı vardı. Paraguay bizim başımızın tövbe estağfurullah belası öyle diyelim mi? Bilmiyorum yani. Hani o Paraguay'ı hep yeneceğiz, o şekilde odaklandık ya, ama olmadı ya. Sonrasında neyse elendik ve dün akşam Paraguay Almanya ile karşılaştı sevgili dinleyiciler. Aramızda mutlaka bu maçı özellikle futbol severler kaçırmamıştır, izlemiştir. Ve şunu söyleyeceğim, Paraguay Almanya'yı penaltılarda yendi ve Almanya'yı evine gönderdi. Ciddi söylüyorum. Bakın yani hani futbolla alakalı alakasız olabilirsiniz, fark etmez, çok ilgilenmiyor olabilirsiniz, ama Paraguay, yani bunu duymuşsunuzdur. Çünkü bizim maçımız Paraguay'laydı biliyorsunuz. Ondan sonrasında yeneceğiz dedik, sabahın köründe kalktık, olmadı ya. İşte o Paraguay, o Paraguay Almanya'yı eledi sevgili dinleyiciler. Ve Paraguay Cumhurbaşkanı ne yaptı peki? Santiago Pena. Paraguay Cumhurbaşkanı Santiago Pena. Allah'tan da kolay ismi vardı, söyleyebiliyorum buradan. Ülkenin Almanya karşısında aldığı zaferle Dünya Kupası son 16 turuna yükselmesini kutlamak için Salı gününü, yani bugünü ulusal tatil ilan etti. Vallahi ya. Belki de var ya, ne tatiller kaçırdık, ne tatiller kaçırdık. Her yendiğimiz günle alakalı ya da günden sonraki, bizim de cumartesi pazara denk geldi ha. Yani pazar yenip de pazartesi tatil olsaydı güzel olurdu o işte. Mesela böyle bir karar alınsa falan. Son 32'ye kaldık, son 16'ya kaldık diye böyle bir ertesi gün ulusal tatil ilan edilseydi çok güzel olurdu. Ve Paraguay Almanya'yı eledi, evine gönderdi, ulusal tatili de kaptı. Yani üzüldüğüm nokta, tatil mi diyeceksiniz ama hayır. Siz onu anladınız, siz onu anladınız. 30 Haziran Salı günündeyiz. 2:11 geçiyor saatler ve İstanbul FM'de de her zaman olduğu gibi bu saatlerde, bu dakikalarda yalçın.net başladı. Haziran ayının son günündeyiz. Bakın dün özellikle Feyza Hoca ile bağlantımızı dinlemeyenler için ilerleyen dakikalarda bir daha söyleyeceğim. Bu haftaya dikkat edin diyeceğim. Bu sabah Emre Mutlu yayında değildi. Neden değildi? O kendisi yarın açıklasın size yayınında. Vallahi. O yüzden lütfen bakın, dikkat edin diyor ya Feyza Hoca. Dikkat etmeniz gerekiyor, bilginiz olsun. Yalçın.net başladı. Saat 16'ya kadar buradayız. Hepiniz hoş geldiniz.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Citroen'iniz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Citroen Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Citroen Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Citroen Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerif Ali'de. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Reklam. Yalçın.net devam ediyor.

arkadaşlar, Dünya Kupası özel maç yorumlarımızı merak edenler lütfen, yani İstanbul FM dinlerseniz 15.20'de o Dünya Kupası özel tabii ki programı dinleyebilirsiniz. Yani beraberliğimizin ikinci saatinde. İstanbul FM'deyiz, Yalçın.net devam ediyor. Radyolarını yeni açanlar varsa hepiniz hoş geldiniz. Yine çok sıcak bir İstanbul günü. Sıcak ama rüzgarlı bir İstanbul günü, öyle söyleyelim. Şimdi hafta sonu böyle hava durumuna bakınca biraz içime su serpildi, biliyor musunuz? Serptiler yani. Çünkü bir serinlik geldi. Neden? İşte hafta sonu böyle birazcık yağmur gözüküyor. Biraz daha işte 32 derecelerden 27-26 derecelere düşüyor hava sıcaklığı. Özellikle İstanbul için söylüyorum bunu. Vallahi hafta sonu biraz böyle, hani bugünden 5-6 derece daha serin olabilir. Şimdi gelen mesajlar var bu arada, çok teşekkürler. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Sizler de mesajlarınızla tabii ki İstanbul FM'deki programlara katılabiliyorsunuz. Duygularınızı, düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra konuştuğumuz konularla alakalı elbette bir hani yorumunuz varsa, yani onunla da alakalı bir şeyler yazabiliyorsunuz. Beraber yapıyoruz bu programları zaten. 16'ya kadar da beraberiz. Çok güzel şarkılarımız var. Konuşacağımız çok şey var. Hani ara ara böyle araştırmalardan, hem Türkiye'de hem dünya üzerinde yapılan araştırmalar var ya, onlardan bahsediyoruz. Bir tanesi daha bugün var. Taptaze. Fırından yeni çıkmış simit mi dersiniz, ekmek mi dersiniz, ne dersiniz? Onun gibi. Valla şu, hani bilmiyorum, varsa evinizde, ofiste mutlaka vardır da, evlerinde olan dinleyicilerimiz varsa, kliması olan dinleyicilerimiz varsa, klima ile alakalı bir araştırma yapmışlar dünya üzerinde. Dünya güzelleri, bakalım neler olacak. Vallahi paylaşacağız sizinle. 0544-886-1886 İstanbul FM'inde WhatsApp numarasıdır. Radyosunu yeni açanlar, aramızı yeni katılanlar, hoş geldiniz.

teşekkürler. Bu arada gelen mesajlarınız var. Teşekkürler. Bana klima deme arkadaş, yani kardeşim diye gelen mesaj var. Vallahi klima demeyeyim ama yani dünya üzerinde yapmışlar bu araştırmayı. Bilmiyorum yani 1 Haziran itibariyle ya hani sıcaklıklar böyle pik yapmaya başlayınca tek ama tek sarıldığımız uzaktan kumanda, klimanın uzaktan kumandası. İstanbul'dan Özlem burada, teşekkürler. Vallahi her zaman ilk şarkıyı tutuyorum diyor. Bugün de inan diyor Tandan Gidişat şarkısını tutmuştum, onunla başladım diye yazmış. O zaman bugünü değerlendir. Şanslı günündesin. İyi yayınlar diyor Hicran, diyor ki şu maç yorumunu çok merak ediyorum diyor. Aa biraz önce söyledim ya, 15.20'de o program yayınlanacak. Ayşe burada İstanbul'dan diyor ki tamam diyor söz, bir hafta olaylara karışmayacağım. Dilime, elime, koluma ve sinirlerime hakim olacağım. Sonrasında bayramlık olarak ağzımızı açıyor muyuz? Keyifli yayınlar diye yazmış. Vallahi bakın yani Feyza Hoca o gün demişti yani.

Azalara, şunlara, bunlara, özellikle kemik kısımlarına, vücudunuzdaki buralara dikkat edin. Yani bir şeyler var demişti. O yüzden ben de söylüyorum. Vallahi bunu yaşayan var. Bakın, kardeşim bana klima deme. Geçen hafta sonu çok sıcaktı burası. Klima çok kullandım ve şu an her yerim ağrıyor. Çok iyi yayınlar. Rotterdam'dan selamlar diye. Bak, bak işte. Abi klima güzel ama yani çok da sevmiyorum klimayı. Hele klimanın altında kalmak, o da kötü. İyi yayınlar diyor. Hava göndermiş bunu. Çok teşekkürler. Sen de hoş geldin. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Vallahi bakın, yani klimanın altına yatıp da sabaha kadar orada uyuyorsanız bir şey söyleyeceğim. Yani dur. Rotterdam'dan selamlar diyen dinleyicimiz var ya, Musti, sen yaşadığına dua et. Al, tövbe, dur, mikrofona vurayım. Vallahi yapma bunu, yapmayın bunu, çok kötü öyle.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
0: Reklam. Yalçın.net devam ediyor.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Şımarık insanları kim sever ki? Vallahi yani var mı şımarık insanları seven aramızda? Böyle şımarık şımarık şımarık olacak da. Ay ay ay ay. Peki bir şey söyleyeceğim. Daha önceki günlerde birazcık bahsetmiştim ama gene böyle bir hatırlatayım çünkü tam zamanı geldi. Yarına hazır mıyız sevgili dinleyiciler? Yarına hazır mıyız? Yarın 1 Temmuz. Evet, denizcilik ve kabotaj bayramı ama biliyor musunuz böyle bir bayram var 1 Temmuz'da? Denizcilik ve kabotaj bayramı. Yo yo, tatil değil. Direkt orada eğer böyle bir plajdaysanız ya da ne bileyim işte o bayrama özel etkinlikler düzenleniyorsa işte o etkinliklere katılıyorsunuz. En böyle popüler etkinliği de yağlı direk. Vallahi var. Yağlı direğin ucuna kırmızı bir bayrak takıyorlar. Şimdi yağlanmış tabii ki orada ve insanlar o direkten düşmeden kırmızı bayrağı almaya çalışıyorlar. Benim zamanımda çeyrek altın veriyorlardı o kırmızı bayrağı alan kişiye. Evet vallahi. Şimdi o değişti mi değişmedi mi? Çeyrek yarım olmuş mudur, tam olmuş mudur? Ya da paraya mı dönmüştür? Ya da ne bileyim hediye çeki mi olmuştur? Bilmiyorum ama o etkinliklerin en popülaritesi yüksek olanı da yağlı direk yarışması. Vay arkadaş, acayip. Şimdi neyse ondan bahsetmeyecektim. Aslında yarın bir de ne var biliyor musunuz? 1 Temmuz itibariyle depozitosu olan ambalajlar uygulaması 1 Temmuz itibariyle Türkiye genelinde başlıyor. 81 ilde kurulacak bu depozitosu olan ambalajlar makinelerine atılacak her şişeden 1 lira elde edilecek. Bilginiz olsun. Makineler kuruluyor. O makinelere atıyoruz şişeyi ama depozitosu olan şişeleri atıyoruz. Ve oradan da bizim dijital cüzdanımıza 1 lira geliyor sevgili dinleyiciler. Aynen. Yarın başlıyor, bilginiz olsun. Vallahi göz ardı etmeyin. En azından hem çevreyi korumuş olacağız hem de dijital cüzdanda para biriktirmiş olacağız. Bu güzel iş. Bize yarayacak yani. Vallahi öyle. Yani o yüzden bunu ben bir hatırlatayım istedim. Yarın da bir başlayın bakalım. Vallahi ben de başlarım. Yani tam detayları öğrenince paraya para demem ben orada.

0: Yalçın.net'in ilk saatini bitireceğiz ama bugünün belki de en çok okunan, en çok yayılan, sosyal medyada da en çok görüntülenen haberlerinden biri. Valla bahsedeyim mi bahsetmeyeyim mi diye böyle bir gittim geldim ama artık nereye açıyorsam o haber mutlaka karşıma çıkıyor. Valla o aracın sahibi siz olsanız ne yapardınız onu da merak etmiyor değilim. Aslında 26 Haziran Cuma günü meydana gelmiş de ancak bugüne sirayet etti o haber. Şöyle bir şey var. 15 milyon değerinde bir lüks araç. O hızlı araçlardan var ya böyle hani. Şimdi 15 milyon değerinde bu aracın sahibi geliyor Kağıthane'de bir tamirhaneye. Diyor ki ya galiba diyor işte bir sıkıntı var araçta, şanzıman arızası var. Buna bir bak ustam diyor. O tabii ki aracı bırakıyor ustaya. Neyse usta tamirini yapıyor, arıza gideriliyor. Usta da durur mu? Diyor ki ben bir test sürüşü yapayım bunda diyor. Vallahi. Abi 15 milyonluk araç. Yani ne kadar gelebilir ki? O işte sağlam güzel araçlardan. Veremiyoruz tabii markasını. Neyse. Allah, usta azıcık gaza bir basıyor. Karşısındaki cipe çarpıyor. Cip tatlı atıyor, paramparça oluyor. Usta bu araçla kaçıyor. Sonra yakalanıyor. Ceza yiyor ama araç da knockout. Şimdi siz aracın sahibi siz olsanız 15 milyon lira değerinde muazzam araçlardan biri ustaya bırakmışsınız. O da test sürüşüne çıkıyor ama pert ediyor. Pert etmiyor da yani kaza yapıyor abi işte yani. Siz olsanız ne yapardınız? Vallahi bugünün en çok konuşulan haberlerinden görüntüler, videolar. Ya bir de bir şeyi söyleyeceğim. Allah aşkına kaçmak nedir arkadaş? Artık kaçamazsınız. Her yerde kameralar var. Yani bu dünya 24 saat boyunca kameralarla izleniliyor. Farkında mısınız?
1: Nostalji bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 33, İzmir ve Bursa 36, Antalya 37, Diyarbakır 38 derece olacak.

Tarkan bestesi Rain Man. Yepyeni şarkı. Tarkan bestelemiş, Rain Man'e vermiş. Rain Man de güzel de yorumladı. Sevdik biz bu şarkıyı. 30 Haziran Salı günündeyiz. Haziran ayını bitiriyoruz artık. Çok az bir zaman kaldı. Valla Haziran'dan ne gördük ki Temmuz'dan ne görürüz bilmiyorum. Ha bakın. Yine söylüyorum, Feyza Hoca Temmuz ayıyla da alakalı. Vay, yani dedi zor geçecek dedi yani. O yüzden Temmuz'a biraz daha nedir hazırlıklı olmamız gerekiyor sevgili dinleyiciler. Yeni saatteyiz artık İstanbul FM'de. Yalçın.net'in ikinci saatine hepiniz hoş geldiniz. Ya Yalçın, bu klimayla alakalı ne araştırması var, bir türlü söylemedin. Dur tamam söyleyelim. Dünya üzerinde en çok klimayı en çok kullanan ülkeleri araştırmışlar sevgili dinleyiciler. Yani küresel hava, sıcak hava dalgalarının etkisi de arttı ya. İşte bu dönemde de dikkat çeken enteresan bir sıralama var. Şimdi mesela böyle ilk 15'i açıklamışlar. Yani dünya üzerinde yapılan bir araştırma ama ilk 15, en çok kullanan ilk 15 ülkeyi de sıralamışlar adeta. Varız tabii ki, Türkiye bizim ülkemizde var. Yani bilmiyorum klimayı ne kadar çok seviyorsunuz. Hani ben böyle saatlerce altında durabilen biri de değilim aslında. Çok da sevmiyorum ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın ilk onu mu söyleyelim? İlk onu söyleyelim. 10 numarada Türkiye var. %43 oranla sevgili dinleyiciler. Klimayı en çok kullanan dünya üzerinde 10. ülke biziz. Tabii ya, hemen evinize gidin, açın klimayı, pufur pufur pufur ya da püfür püfür neyse. Sonra %43 oranla 10'unculuğa taşıyın bizi. 9'da İspanya var, 8'de İtalya, 7'de Yunanistan var, 6'da Birleşik Arap Emirlikleri var. %75 oranında kullanıyorlar. Çin 5. sırada. Suudi Arabistan 4. sırada. Bakın o bile birinci değil. Amerika Birleşik Devletleri dünyada en çok klima kullanan 3. ülke. 2. ülke Japonya, 1. ülke neredeyse, bakın ülkenin neredeyse tamamı klima kullanıyor. Abi klima mı ucuz orada? Elektrik mi ucuz? Onu araştırmış değilim, bilmiyorum ama dünyada en çok

en fazla klima kullanan ülke Güney Kore. %98. Abi bu ne ya? Çoluk, çocuk, yaşlı, genç ne varsa klima kullanıyor anladığım kadarıyla. Çok enteresan vallahi. O yüzden sevgili dinleyiciler, yani elektrik yakıyoruz. 24 saat neredeyse aç, açık. Kapattırsak nem yapıyor diyor. Dubai'den gönderdi bir dinleyicimiz. Ya evet, şimdi şu şöyle bir durum var. Yani nem olmasa belki 24 saat açmazsınız. Ama nem var kızım. Geçen seferki mevzuya döndü. Olay bu. Bilginiz olsun yani. Hadi bakalım devam.

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Dünya Kupası özel programından herkese selamlar, sevgiler. Ben Yalçın, sevgili Eray ve Onur'la birlikte bugün üçümüz yine Dünya Kupası'nı birazcık olsun konuşmaya çalışacağız. Arkadaşlar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Merhaba.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi ne diyoruz? Almanya'sız, Hollanda'sız bir Dünya Kupası mı izleyeceğiz?
2: Vallahi az kalsın Brezilya'sız da oluyordu.
1: Değil mi?
2: Yani.
1: O da oluyordu neredeyse. Neler söyleyeceksin şimdi? Eray, sana hemen topu atayım. Dün akşamki maçlar.
3: Şimdi 4 tane maç oynandı dün ve 3 evet. tanesi uzatma golleriyle
1: penaltılarla
3: sonuç buldu ve penaltılara gitti. Sadece Paraguay ve Almanya maçı 1-1 eşitlikte
1: sona ermişti.
3: Paraguay bir sürpriz yaptı tabii ki. Bizi neşelendirdi diyelim.
1: Değil mi? Çünkü Paraguaylıyız artık.
2: Ama şöyle düşün, yani Paraguay yerine biz olsaydık Almanya'ya, bence bu Almanya'yı biz yenebilirdik çok rahat. Yani penaltıları bile kalmayabilirdi yani.
3: Olabilir.
1: Kesinlikle. Evet. Yani bir de aslında Japonya'da azıcık bir sürpriz yapacaktı neredeyse ama o da son dakika golüyle.
2: Ya o çok az kalmıştı. Bence var ya çok heyecanlı, çok güzel maçtı
1: çok
2: bu
1: iyiydi,
2: arada.
1: Çok
2: ben
1: iyiydi.
2: Japonya'nın maçlarını turnuva boyunca çok beğendim. Hani kendilerine hakkında teşekkür etmek lazım. Çünkü çoğu maç sıkıcı geçiyor. Ama Japonya maçları her zaman böyle bir heyecan, böyle bir sempatik, geçen programda da söylemiştim zaten hani evet. Japonya çok iyi diye. Az kalsın Brezilya gidiyordu yani.
1: Gidiyordu. Hollanda Fas'ta da Hollanda'yı eledi Fas.
2: Evet. Ama Fas çok iyi ya.
1: Fas çok iyi. Ama dünkü programda da söylemiştik biraz. Sürpriz sonuçlar olabilir demiştik.
2: Evet.
1: Ki oldu aslında.
2: Evet.
1: Hani beklenenin de üstünde bir sürpriz diyebiliriz.
3: Evet, Hollanda grup aşamasını çok iyi geçirmişti aslında.
1: Harikulade. Peki Onur, sende istatistikler var biraz.
2: Ya şeye baktım. Hangi kulüplerin futbolcuları daha çok gol atmış diye baktım.
1: Aa, iyi.
2: Aynen, bu da yani biraz da kulüplere de gidelim.
1: Evet.
2: En çok gol atan kulüp, yani futbolcusu Real Madrid'den. 11 gol atmış Real Madrid futbolcuları. Tabii burada aa, Arda Güler de var.
1: Var, evet.
2: Attığı golle. Paris Saint-Germain ikinci sırada 9 golle.
1: Hı hı.
2: Ve ondan sonra enteresan takımlar geliyor. İşte Crystal Palace 7 gol, Sunderland 7 gol ve Inter Miami 6 gol. Inter Miami biliyorsun Messi'nin takımı.
1: Messi'nin takımı
2: zaten
1: evet.
2: Tek başına da
1: kesinlikle takımı omuzlamış.
2: Kaç gol atacak Messi, ona göre belki Inter Miami daha yukarılarda olabilir. İşte Arsenal 5 gol, Bayern Münih 5 gol, Newcastle 5 gol ve Manchester United 5 gol.
1: Peki şimdi bir de şöyle bir şey var. Bu Dünya Kupası'nda maç başlamadan önce iki takımın da bayraklarıyla alakalı seremoniler yapılıyor ya.
2: Evet.

0: Evet. Güne sermek çok iyi bir şey değil yani.
1: Bence de. Peki bu akşamki maçlara bakacak olursak Eray, hangi maçlar var? Neler söyleyeceksin?
2: Bu akşam Fil Dişi Sahili ve Norveç var.
1: Var mı orada bir sürpriz sizce?
0: Yani Norveç'te Haaland'ın ne yapacağı, Haaland'ın ne yapacağı çok önemli.
2: Kesinlikle.
0: Kadrosu da çok iyi Norveç'in. Bakalım, heyecanlı bir maç olabilir.
2: Bugün bir kürek çekişi izleyecek miyiz?
1: İzleyecek miyiz? Bu akşam hep beraber göreceğiz. O zaman yarınki Dünya Kupası özel programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
3: İstanbul FM'de Dünya Kupası.

adamın elinden alırım diye. Ha, o şeyle alakalı. Aa, sen de çok gaddarsın ya. Yani ne bileyim, orası ekmek teknesi gibi ama onun hani sonuçta tamam bir ceza kesersin, bir para alırsın. Ya kardeşim, bunun masrafını sen ödeyeceksin. Hani o arabanın da değeri gidiyor ya zaten. İşte nedir? Değişmiş parça, boyalı taraflar falan. Ya işte bilmiyorum, tabii ki orada çok dirayetli olmak lazım. Nasıl bir karar verirsiniz onu da bilmiyorum ama yani tamirhaneyi de elinden almak, ooo. Klima sevilmez mi ya? Dokunuyorsa nem modunda çalıştır. Ben altında uyurum diyor. Bak, bu kadar basit işte. Ne demiş? Güney Kore muson iklimine maruz kaldığı için sıcak ve nemli. Dubai de öyle gibi. Sıcak ve nemli. Tatile bile giderken klima haftalarca açık kalıyor demiş dinleyicimiz. Ya evet, hani bakın şimdi, hani bu Adana tarafına, Gaziantep, Şanlıurfa, o taraflara hiç gittiniz mi, gezdiniz mi, gördünüz mü bilmiyorum ama yani defalarca giden biri olarak tamam, mesela orası da sıcak ama nem çok az olduğundan dolayı sıcak o kadar da etki etmiyor size. Sıcak ama hani buram buram, aa yanıyoruz falan filan. Ama Mersin'e gidin. Şu anda mesela Mersin'den dinleyen bir dinleyicimiz olsa bana hak verecek. İnanın birkaç kere canlı yayın için Mersin'e gittim. Belki de o canlı yayında 3 kere ben tişört değiştirdim. Mersin'de öyle. Mersin'i de o şekilde kabul edeceksiniz. Bilmiyorum ama çok güzel bir yer. Yaşar mısınız diye sorsanız, yaşarım vallahi Mersin'de ya. Güzel yer, güzel.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Reklam.
0: Yalçın.net devam ediyor.

yarın 1 Temmuz diyoruz ya. Yani aslında öyle böyle 1 Temmuz değil sevgili dinleyiciler. Baya değil de aslında 3 önemli güncelleme değişiklikle geliyor 1 Temmuz. Yani hepimiz için gerekli mi? Gerekli olan bir değişiklik ya da hepimizin ihtiyacı olan bir değişiklik mi? Ona sizler karar verirsiniz ama şimdi biraz önce bir tanesinden bahsettim. Hani bu depozito olayları var ya işte işte Türkiye'de 3 kritik düzenleme devreye giriyor deniyor. Bilginiz olsun. Bakın bu bilinçle 1 Temmuz'a başlayalım. Valla Temmuz ayının kıymetini bilelim. Ama bazı alışkanlıklar değişecek büyük bir ihtimal. Yani hepsi aynı kalmayacak. Biraz önce ne demiştik? Şu depozito olayı, işte sıfır atık, işte depozitolu şişeleri götürdüğünüz zaman şişe başına 1 lira dijital cüzdanınızda para birikecek. 1 lira, 1 lira, 1 lira. Artık ne kadar çok götürürseniz o kadar iyi. Bir de araçları olanlar için de çok önemli. Mesela sürücülerin uzun süredir beklediği zorunlu trafik sigortasında bir kapsamlı değişiklikler yarın itibariyle yürürlüğe giriyormuş. Onlar nedir? Nedir? Arabası olanlar. Onlar araştırsınlar. Bakın bir de şu çok önemli, çok önemli. Gıda ve eğlence sektöründe tüketicilerin sağlığını korumaya yönelik şeffaf menü dönemi yarın itibariyle

itibariyle başlıyor. Bu menülerde ne yazacak biliyor musunuz? İşte nedir? Gıda alerjisi olanlar mesela, kronik hastalığı olanlar ya da diyet yapanlar için büyük bir kolaylık sağlanacak diyor uzmanlar tarafından. Çünkü işletmeler menülerinde yiyeceklerin içindekileri ve kalori miktarlarını açıkça belirtmek zorunda. Oho, nasıl olacak bu? Yani düşünsenize, yarım ekmek tavuk döner kalorisi. Bilmiyorum. Yarın itibariyle menülere bir bakın bakalım. Kaç kalorili yemekler yiyoruz?

Ve İstanbul FM'de Yalçın.net'te veda zamanı geldi çattı. Sevgili dinleyiciler, tabii ki gitmeden önce hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün de bize vakit ayırdığınız için, bizimle beraber olduğunuz için çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Birazdan Nerede O Eski Şarkılar başlayacak. Bir saat boyunca en sevdiğiniz o nostaljik şarkıları, özlem duyduğunuz o nostaljik şarkıları bir saat boyunca İstanbul FM'de bu programda dinleyebileceksiniz. Yarın bir aksilik olmazsa tabii ki yine saat 14'te İstanbul FM frekanslarında beraber olacağız. İyi şarkılar dinleyeceğiz, güzel şarkılar dinleyeceğiz, güzel şeylerden bahsedeceğiz. Ama tabii ki bu sabah Emre Mutlu yayında değildi. Yarın sabah saat 7'de İstanbul FM'de Güne Emre Mutlu Show'la başlayacaksınız. Bilginiz olsun, onu da hemen hatırlatalım. Bu arada İstanbul FM'i tabii ki sosyal medyada mutlaka takip edin sevgili dinleyiciler. Instagram'da aktif durumdayız. Orada bütün her şeyden haberdar olabilirsiniz. Kazanacağınız hediyeye, gelecek olan konuklara, sanatçı konuklarımıza kadar her şeyi orada öğrenebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. İstanbul FM zaten yazdığınız zaman Instagram'da çıkıyor. Bir de İstanbul FM'in mobil uygulamasını mutlaka cep telefonlarınıza indirin. Dijital üzerinden, internet üzerinden de siz neredeyseniz biz de oradayız. Rahatlıkla dinlersiniz bizi. Bunun da hatırlatmasını yapalım. Ve her zaman olduğu gibi de tabii ki günün sözüyle beraberliğimizi bitireceğiz. Unutmayın, kimin bir açıklamayı hak ettiğini ve kimin kesinlikle hiçbir şeyi hak etmediğini ayırt etmeyi öğrendiğimizde inanın her şey biraz daha kolaylaşacak.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 33, İzmir ve Bursa 36, Antalya 37, Diyarbakır 38 derece olacak.

0: Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Peugeot.com.tr'de vakıf katılım. Peugeot'unuz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Peugeot Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Peugeot Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Peugeot Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerif Ali'de.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Kocaman tatlı belası.
1: Nerede o eski şarkılar? Devam edecek.
2: Reklam. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: sona erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 33, İzmir ve Bursa 36, Antalya 37, Diyarbakır 38 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Köprü yoğunluklarına baktığımızda ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde etkili, aksi istikamette akıcı devam ederken birinci köprü her iki güzergahta da yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Topkapı Haliç Ok Meydanı Zincirli Kuyu, aksi yönde Mecidiyeköy Halıcıoğlu Merter Bahçeli Evler, Haramidere Beylikdüzü etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü basın ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Hastal, aksi yönde İstoç Mahmut Bey yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal Ataşehir çift yönlü yoğun seyrediyor. Kavacık Ümraniye'de aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Reklamlar. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot garaj, şoför, ekspertiz.
3: Smokin bizim işimiz.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Ayran, gelsin Sütaş Ayran.
1: Peugeot'unuz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Peugeot Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Peugeot Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Peugeot Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerif Ali'de.

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Dünya Kupası özel programından herkese selamlar, sevgiler. Ben Yalçın, sevgili Eray ve Onur'la birlikte bugün üçümüz yine Dünya Kupası'nı birazcık olsun konuşmaya çalışacağız. Arkadaşlar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Merhaba.
1: Şimdi ne diyoruz? Almanya'sız, Hollanda'sız bir Dünya Kupası mı izleyeceğiz?
2: Vallahi az kalsın Brezilya'sız da oluyordu.
1: Değil mi?
2: Yani.
1: O da oluyordu neredeyse. Neler söyleyeceksin şimdi? Eray, sana hemen topu atayım. Dün akşamki maçlar.
3: Şimdi 4 tane maç oynandı dün ve 3 evet. tanesi uzatma golleriyle
1: penaltılarla
3: sonuç buldu ve penaltılara gitti. Sadece Paraguay ve Almanya maçı 1-1 eşitlikte
1: sona ermişti.
3: Paraguay bir sürpriz yaptı tabii ki. Bizi neşelendirdi diyelim.
1: Değil mi? Çünkü Paraguaylıyız artık.
2: Ama şöyle düşün, yani Paraguay yerine biz olsaydık Almanya'ya, bence bu Almanya'yı biz yenebilirdik çok rahat. Yani penaltıları bile kalmayabilirdi yani.
3: Olabilir.
1: Kesinlikle. Evet. Yani bir de aslında Japonya'da azıcık bir sürpriz yapacaktı neredeyse ama o da son dakika golüyle.
2: Ya o çok az kalmıştı. Bence var ya, çok heyecanlı, çok güzel maçtı
1: çok
2: bu
1: iyiydi,
2: arada.
1: Çok
2: ben
1: iyiydi.
2: Japonya'nın maçlarını turnuva boyunca çok beğendim. Hani kendilerine hakikaten teşvik etmek lazım. Çünkü çoğu maç sıkıcı geçiyor. Ama Japonya maçları her zaman böyle bir heyecan, böyle bir sempatik. Geçen programda da söylemiştim zaten hani evet. Japonya çok iyi diye. Az kalsın Brezilya gidiyordu yani.
1: Gidiyordu. Hollanda Fas'ta da Hollanda'yı eledi Fas.
2: Evet. Ama Fas çok iyi ya.
1: Fas çok iyi. Ama dünkü programda da söylemiştik biraz. Sürpriz sonuçlar olabilir demiştik.
2: Evet.
1: Ki oldu aslında.
2: Evet.
1: Hani beklenenin de üstünde bir sürpriz diyebiliriz.
3: Evet, Hollanda grup aşamasını çok iyi geçirmişti aslında.
1: Harikulade. Peki Onur, sende istatistikler var biraz.
2: Ya şeye baktım, hangi kulüplerin futbolcuları daha çok gol atmış diye baktım.
1: Aa, iyi.
2: Aynen, bu da yani biraz da kulüplere de gidelim.
1: Evet.
2: En çok gol atan kulüp, yani futbolcusu Real Madrid'den. 11 gol atmış Real Madrid futbolcuları. Tabii burada Arda Güler de var.
1: Var, evet.
2: Attığı golle. Paris Saint Germain ikinci sırada 9 golle.
1: Hı hı.
2: Ve ondan sonra enteresan takımlar geliyor. İşte Crystal Palace 7 gol, Sunderland 7 gol ve Inter Miami 6 gol. Inter Miami biliyorsun Messi'nin takımı.
1: Messi'nin takımı
2: zaten
1: evet.
2: Tek başına da sen.
1: Kesinlikle takımı omuzlamış.
2: Kaç gol atacak Messi, ona göre belki Inter Miami daha yukarılarda olabilir. İşte Arsenal 5 gol, Bayern Münih 5 gol, Newcastle 5 gol ve Manchester United 5 gol.
1: Peki şimdi bir de şöyle bir şey var. Bu Dünya Kupası'nda maç başlamadan önce iki takımın da bayraklarıyla alakalı seremoniler yapılıyor ya.
2: Evet.
1: Yerlerde yuvarlak falan.
2: Evet.
1: Fakat burada Türkiye'de ve özellikle üzerinde kutsal yazılar veya dini ibareler bulunan bayraklar yere serilmemiş arkadaşlar.
2: Aa, Allah Allah.
1: Bunu vallahi Türkiye var. Bunun yanı sıra Suudi Arabistan, Irak bayrakları tamamıyla FIFA çalışanları tarafından havada tutulmuş.
2: Bizde bir ibare yok ama bizim bizde bayrağımız zaten var. Çok kutsal.
1: Kesinlikle hani yere düşmez.
2: Kan kırmızısı, o yüzden
1: kesinlikle
2: zaten öyle olmuş.
1: O da Türkiye bayrağı da ve diğer o Müslüman ülkelerin bayrakları da elde havada tutulmuş.
2: Aslında bütün bayrakların her zaman havada tutulması
1: bence
2: lazım
1: de,
2: bence.
1: Hepsi,
2: yani yere sermek.
1: Evet. Evet.
2: Yine sermek çok iyi bir şey değil yani.
1: Bence de. Peki bu akşamki maçlara bakacak olursak Eray, hangi maçlar var? Neler söyleyeceksin?
3: Bu akşam fil dişi sahili ve Norveç var.
1: Var mı orada bir sürpriz sizce?
2: Yani Norveç'te Haaland'ın ne yapacağı, Haaland'ın ne yapacağı çok önemli.
3: Kesinlikle.
2: Kadrosu da çok iyi Norveç'in. Bakalım, heyecanlı
3: bakalım
2: bir maç olabilir.
3: Bugün bir kürek çekişi izleyecek miyiz?
1: İzleyecek miyiz? Bu akşam hep beraber göreceğiz. O zaman yarınki Dünya Kupası özel programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın.
0: İstanbul FM'de Dünya Kupası. İstanbul FM.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Chesper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Chesper Pet E10.

0: en güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com. Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
1: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 33, İzmir ve Bursa 36, Antalya 37, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar, Yenibosna İncirli Çağlayan Zincirli Kuyu etkili. Aksi yönde Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk Beylikdüzü hattı boyunca oldukça yoğun devam etmekte. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey aksi yönde Bayrampaşa İstoç tek yönlü, Hastal Seyran Tepe çift yönlü olarak yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun seyrederken Kartal Ataşehir çift yönlü oldukça yoğun, Kavacık Ümraniye'de yine aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
1: DTS uğraşır.
0: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
1: DTS ile ödenir.
0: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
1: DTS kovalar.
0: Güzel de ne bu ya DTS?
1: Dinleyelim.
2: DTS yani doğrudan tahsil.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez bal ve reçeli.
2: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 33, İzmir ve Bursa 36, Antalya 37, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar, Yenibosna İncirli Çağlayan Zincirli Kuyu etkili. Aksi yönde Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk Beylikdüzü hattı boyunca oldukça yoğun devam etmekte. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey aksi yönde Bayrampaşa İstoç tek yönlü, Hastal Seyran Tepe çift yönlü olarak yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun seyrederken, Kartal Ataşehir çift yönlü oldukça yoğun, Kavacık Ümraniye'de yine aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
1: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
0: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
2: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

0: POS oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş POS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Radyonun sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.
1: Hasret vuruyor gecenin koynunda. Anılar vuruyor gözyaşlarım.